paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Sen var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o ter

Eşi benzeri olmayan, senin gibilerine yıkılmayan. Nankörsün sen, nankörsün işte. Şimdi git, git. Yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözlerini

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yerde. Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün açılış şarkımız 1992 yılından. Oya Bora ikilisi Seni Bana Yazmışlar albümünden seçtiğim şarkı Ara Beni. Bugün ağırlıklı olarak 90'lı yıllarda yazılmış en keyifli arama üzerine şarkılar seçtim sizlere. İkinci şarkımızsa Tarkan'dan. Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz 1993 yılında çıktı. Albümdeki hareketli şarkılardan bir tanesi. Çok Ararsın Beni şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

İzel Çelik, Ercan Üçlüsü'nün Özledim albümü. Retro'da vazgeçemediğimiz bir albüm biliyorsunuz. Bu albümden Ara Beni'yi seçtim sizlere ve Gülşen'le devam ediyoruz. Gülşen'in çıkış şarkısı Be Adam şimdi.

Gökhan Özen'le ikinci albümü Duman Gözlüm'ü 2002 yılında çıkardı. Bu albümdeki hareketli şarkılardan bir tanesi. Hala da keyifle çalıyoruz aslında bu şarkıyı. Aramazsan Aramaz sonrasında Pınar Aylin'le devam edeceğiz. Şarkımız Güneşten albümünden

0: Kardeşim hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
12: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.
13: Her zaman, her yer.

Orijinali Çay Şakure'ye ait olan şarkı Ajda Pekkan'da aslında yıllar öncesinde, yani Candan Erçetin'den çok önce bu şarkıyı yorumlamıştır. Sevdim Sevilmedim sonrasında Suat Sunay ile devam ediyoruz. Aramızda uçurumlar.

Beşten 99 model bir şarkı. 2000 yılında Suat Suna bu şarkıyı yeniden yorumlamıştır. Sen Sev Yeter. Ve bugün kapanış şarkımız 1998 yılına ait. Mirkelim'in Joker albümündeyiz. Şarkımızı ararım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere

0: Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber.
2: Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Mersin'de bir kez daha at eti skandalı. Bakanlığın paylaştığı son denetim sonuçlarına göre Toroslar ilçesinde Tanem Yemekçilik, Merruşe Filik işletmesinin dana kavurma ürününde, Enes Tantuni ve Döner, Serdar Çekiş işletmesinin et tantunisinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Erdemli'de hizmet veren Gaziantep sofrası Beyrancı Ahmet Çelik isimli işletmede ise hem pişmiş dana etli tantuni hem de etli beyran yemeğinde alınan numunelerde tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Bu işletmede daha önce de tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Mersin merkezli 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklandı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken araçlarda 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir çocuk 3 kişi yaralanırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün çarpışmanın ardından aracından inerek kaputun üzerine düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kaza Toroslar ilçesi Çağdaşkent mahallesinde meydana geldi. Şüpheliye 47.246 TL para cezası kesilip ehliyeti 2 yıl geri alınırken adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. 90.000 TL ceza yedi. Ehliyetine el konuldu. Aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken sürücü belgesine de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49.004 lira para cezası uygulanırken aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Mersin'de kask takarak kaldırımdan yürüyen bir şahıs Tantunici'de oturan kişiyi silahla ateş açarak yaralayıp kaçtı. Olay Merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin daha önce de müdürlüğünü yapan Özbolat, 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden Müdürlük ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulunurken yapılmakta olan inşaat durduruldu ve alan koruma altına alındı. Mersin'in Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerindeki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de bulunmaktadır.

0: Çalışmaya başladı. Ekipler yavru çıkışının tamamlandığı yuvalarda kontrol çalışması yaptı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu, Batı Karadeniz'le Marmara batısı yağışlı, diğer bölgelerin ise açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak, rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çiteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram, Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton, Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
6: Radyo Ülkü.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Haftaya başlıyoruz. Biliyorum böyle sabah uyandığınızda ayaklarınız geri geri gitti. Çünkü hafta sonundan sonra insan ne de olsa o güne adapte olmakta zorluk çekiyor. Ne yalan söyleyelim şimdi. Hepimizde durum aynı. Takvim Ağustos'un 3'ünü göstermekte. Birlikteliğimiz başladı. En güzel şarkılarla keyfinizi yerine getirmek niyetindeyim. Yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Gül güne gülle başlıyor. Hoş geldiniz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
13: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo.

0: Yarışmaş.
1: Ay. Bugün size dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatmak istiyorum. Doğal afetlerin tarihi biliyorsunuz insanlığın tarihinden çok daha eski. İşte depremler, volkanik patlamalar, kasırgalar, seller aslında bunlar milyarlarca yıldır meydana geliyor ve dünya dönmeye devam ettiği sürede de biz biliyoruz ki meydana gelmeye devam edecekler. Bu açıdan insanlık tarihi aynı zamanda doğayla mücadelenin de tarihidir diyebiliriz. Ve bu mücadele hikayesinin en belirgin sayfalarından bir tanesi de galiba depremler. Tarih boyunca kaydedilmiş pek çok deprem var. Bunların bir bölümü o kadar şiddetliymiş ki bazı medeniyetleri ve toplumları yok ettikleri öne sürülüyor. Mesela Girit Adası'ndaki Minos Uygarlığı'nın M.Ö. 1500 yılı civarında Akdeniz'de gerçekleşen yıkıcı bir deprem sonucunda yok olduğu düşünülüyor. Bu deprem öylesine büyükmüş ki Terra Volkanik Adası'nın patlamasına neden olmuş ve Akdeniz kıyılarını vuran bir tsunami'ye sebebiyet vermiş. Ancak bu deprem hakkında net verilere sahip değiliz. Hani depremin büyüklüğü ne kadardı tam olarak? Hangi ülkeleri etkiledi? İşte deprem sonucunda kaç kişi hayatını kaybetti? Bu soruların hepsi aslında tarihin bariyerlerine çarparak birazcık cevapsız kalıyor. Dünya tarihinde bunun gibi yüzlerce de deprem var. Ben bugün size daha çok verilerine ulaşabildiğim depremleri anlatmak istiyorum. Ve insanoğlunun doğaya karşı mücadelesinde nasıl sınıfta kaldığını gösteren birkaç örneğe göz atacağız. Tabii başlamadan önce şunu da eklemekte fayda var. Bugün hani ele alacağımız depremler tarihin en büyük depremleri değil ama tarihin en yıkıcı depremleri. Yani mücadeleyi kaybettiğimiz örneklerin dışında. Aslında kazandığımız örnekler de var. İşte ele alacağımız depremlerden daha şiddetlilerinin çok daha az zararlı atlatıldığı da bir gerçek. Ama onlar şimdilik bu programın konusu dışında kalıyor. Kim bilir belki de bambaşka bir programda onu da konuşuruz. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Gülgüne Gül'le de bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum size. Tarih 23 Ocak 1556. Sabahın erken saatleri. Çin'in Chelsea ve Ua bölgeleri şiddetli bir sarsıntıyla güne başlıyor. Bu dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinden bir tanesi, öyle ki Shaanxi ve Gansu bölgesinde bulunan 97'den fazla ilçe bu depremden doğrudan etkilenmiş durumda. O dönemde tutulan Çin yıllıklarına deprem şu şekilde yansımış hatta. Diyor ki 1556 kışında Shaanxi eyaletinde bir deprem felaketi meydana geldi. Bu ilçemizde çeşitli talihsizlikler yaşandı. Dağlar ve nehirler yer değiştirdi. Yollar yıkıldı. İşte bazı yerlerde yer birdenbire yükselip yeni tepeler oluşturdu. Ya da birdenbire açıldı ve yeni vadiler oldu. Diğer bölgelerde de aynı şey yaşandı. Yerler açıldı. Yeni oluklar ortaya çıktı. Kulübeler, resmi konutlar, tapınaklar ve surlar bir anda yıkıldı. Mercalli ölçeğine göre bu depremin büyüklüğü 7.9 ve tarihi kayıtlara baktığımızda depremde hayatını kaybeden insan sayısı 830 bin civarında. Bu sayı Shaanxi depremini dünya tarihinde en fazla can kaybı yaşanan deprem yapıyor. Fakat bu kayıpların hepsi deprem esnasında yaşanmamış. Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı aslında 100 bin kadarmış. Geriye kalan 730 bin kişi depremden sonra ortaya çıkan salgın hastalıklar, işte kıtlık ve soğuk kış şartları sebebiyle hayatını kaybetmiş. Bu dönemde Shaanxi platosundaki insanlar yumuşak kilden yapılmış yapay mağara benzeri evlerde yaşıyorlarmış. Bu yapılar pek dayanıklı değilmiş tahmin edebileceğiniz gibi ve deprem anında neredeyse tamamı yok olmuş. Felaketin aslında boyutunu arttıran sebeplerden de bir tanesi bu. Aslında günümüzde de çok bir değişiklik olmamış değil mi? Hala insanları yapılar öldürmeye ya da vicdansız insanların yaptığı yapılar öldürmeye devam ediyor diyelim.

Bugün konum keyifsiz ama dünyanın da bir gerçeği. Konular keyifsiz diye konuşulmayacak diye bir kural yok değil mi? Dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum size. Bizler insanoğlu olarak tedbir alırsak aslında depremlerden çok da korkmamıza gerek yok. Ama nedense bir türlü bu konuda akıllanamıyoruz. Tarih 26 Nisan 1721. İran'ın Tebriz şehri tarihin en büyük depremlerinden biriyle sarsılıyor. Modern araştırmalar depremin büyüklüğünü 7.7 olarak tespit ediyor. Sarsıntı esnasında şehrin yaklaşık 3/4 yerle bir olmuş. Bu depremin neden olduğu toplam can kaybı tahminlere göre 8.000 ila 250.000 arasında. Bugün bu rakamın büyük olasılıkla 80.000 civarında olduğu kabul ediliyor. Deprem meydana geldiği sırada halk arasında bir talihsizlik alameti veya bir gazap göstergesi olarak yorumlanmış. Depremden sonra Tebriz 791-858-1041 yıllarında olduğu ve 1780'de 1927'de olacağı gibi yıkılıp yeniden inşa ediliyor.

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gülgüne gülle.
0: Bir güneşim var, niye sensiz göreyim? O kadar.

0: tarihi.
1: Bir güne gülle de keyifli şarkılar eşliğinde keyifsiz bir konu konuşuyoruz. Dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum size. Şimdi 16 Aralık 1920'ye gidiyoruz, saat 19.05'e. Bu kez tarihin en yıkıcı depremlerinden biri Çin'in Gansu eyaletini vuruyor. Yapılan sismik ölçümlere göre depremin büyüklüğü 7.8. Sarsıntı birçok bölgeyi yoğun bir şekilde etkilemiş ve bu bölgede çok sayıda binanın yıkılmasına sebep olmuş. Eski kaynaklar ve raporlar depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 235 bin civarında olduğunu söylüyor bize. Bununla birlikte 2003'ten bu yana yürütülen çalışmalar ışığında Çinli sismologlar doğrulanabilir ölüm sayısının 258 ila 273 bin arasında olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak bunların bir bölümü deprem esnasında değil, depremden sonraki koşullar sebebiyle hayatını kaybetmiş, sayıda binanın yıkılmasına sebep olmuş. Eski kaynaklar ve raporlar depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 235 bin civarında olduğunu söylüyor bize. Bununla birlikte 2003'ten bu yana yürütülen çalışmalar ışığında Çinli sismologlar doğrulanabilir ölüm sayısının 258 ila 200

0: Güle güle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi.
3: Spor.
2: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında

0: da sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber 1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: Az

Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
17: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
16: Radyo Ülkü.

Depremler hayatın kendisi kadar gerçekler. Bizler önlem almadığımız sürece maalesef can kayıpları yaşamaya da devam edeceğiz. Bu yüzden size bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum. Anlatıyorum ki dersler çıkaralım. 1 Eylül 1923 saat 11.58. Japonya'nın başkenti Tokyo tarihin en yıkıcı depremlerinden biriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Depremin merkez üssü Sagami Körfezi'ndeki Izohoshima Adası ve depremin büyüklüğü 7.9 olarak ölçülüyor. Kanto bölgesinin etkilenmesi sebebiyle Büyük Kanto Depremi olarak adlandırılan bu deprem sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle ise tam bir felakete dönüşüyor. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait ve o gün Yokohama İş Limanı'nda demirlenmiş olan SS Dongola gemisinin tuttuğu raporlara göre Tokyo'da yaşanan manzara şu şekilde. Saat 11.55'te gemi şiddetli bir şekilde titremeye ve sarsılmaya başlıyor. Kıyıya doğru bakıldığında korkunç bir deprem yaşandığı, binaların her yönden yıkıldığı ve birkaç dakika içerisinde şehrin toz bulutlarıyla kaplandığı görülüyor. Toz bulutu aralandığında da birçok yönden başlayan yangınlar çıkıyor ve yarım saat içinde tüm şehir alevler içinde kalıyor ne yazık ki. Büyük Kanto depremi 4 ila 10 dakika arasında sürmüş ve sarsıntı esnasında Tokyo neredeyse tamamıyla yerle bir olmuş. Depremin hemen ardından şehrin farklı bölgelerinde yangınlar çıkmış. Ardından hazırlanan ilk raporlara göre depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 142.800'müş. Eylül 2004 tarihinde bir Japon inşaat firması olan Kajima Kobari tarafından hazırlanan raporlara baktığımızda da 1923 depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 105.385 olarak tespit ediliyor. Biliyorsunuz Japonya bu tip depremler yaşadığı için artık depremlerle son derece güzel baş etme yöntemleri bulmuş. Artık hasarsız bir şekilde atlatabiliyorlar bütün depremleri. Hatta insanların burnu bile kanamıyor. Darısı bizim ülkemizin başına diyelim, ne diyelim?

Güne Gül'le de bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri konuşuyoruz. 6 Ekim 1948'e götüreceğim şimdi de sizi. Gece saat 1.12. O zamanlar Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat 7.3 büyüklüğünde çok şiddetli bir depremle sarsılıyor. Depremin merkez üssü Aşgabat'ın 25 kilometre güneybatısında yer alan bir köy. Sarsıntı tam olarak 45 saniye sürmüş ve bu süre içerisinde Aşgabat'taki binaların büyük bölümü yıkılmış. Hayatta kalanların anlattıklarına göre su boruları hariç şehrin altyapısı büyük ölçüde hasar görüyor. Depremden 3 gün sonra tren istasyonu çalışmaya başlamış. 6 gün sonra ise elektrik yeniden gelmiş. Ayrıca bu depremle civar kasaba ve köylerde de çeşitli boyutlarda hasarlar meydana geliyor. Dönemin hükümetinin uyguladığı sansür sebebiyle Aşgabat depremi Sovyet medyasında kendine yeterli yer bulamadı diyor kaynaklar. Aynı nedenden ötürü sarsıntıda meydana gelen can kaybı tahminleri de tabii ki değişiklik göstermiş. Sovyet kaynakları bu depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin civarında olduğunu bildirse de daha sonradan hazırlanan raporlar depremde yaşanan can kaybının tahmini olarak 176 bine kadar çıkabileceğini gösteriyor bize.

Gülgün Ögül'le de birlikteyiz. Dünya tarihindeki yıkıcı depremleri anlatıyorum size. 28 Temmuz 1976 sabahına gidiyoruz şimdi de. Sabaha karşı 3.42. Ve yine Çin, Tangshan şehri 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılıyor. Bu tarihin en sıra dışı depremlerinden bir tanesi. Çünkü yalnızca 14 saniye sürmesine rağmen bu süre Tangshan'ın yerle bir olması için yetiyor. Çin'in paylaştığı resmi raporlara göre depremde 242.769 kişi hayatını kaybediyor ve 164.854 kişi de ağır bir şekilde yaralanıyor. Ama kayıplar, daha sonra ölen yaralılar ve yakınlardaki Pekin'le Tianjin'deki ölümler dikkate alındığında bilim adamları bu depremde en az 300 bin kişinin öldüğünü kabul ediyor. İlginç olan bir diğer detay ise Tangshan'ın aslında deprem riskinde olan bir bölgede bulunmuyor oluşu. İşte bu nedenle şehirdeki yapılar depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmemiş. Bunun sonucu olarak Tangshan'daki binaların %85'i ne yazık ki çökmüş. Geri kalanı ise kullanılmaz hale gelmiş. Otoyolların ve köprülerin büyük bölümü yıkıldığı için bölgeye gitmesi gereken yardım gecikmiş ve bu nedenle felaketin boyutu daha da artmış ne yazık ki.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
13: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
14: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
15: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo

Program başlarken söylemiştim. Tarihte o kadar çok yıkıcı deprem var ki hangi birini anlatayım size. İnsanlar olarak hepsinden dersler çıkarmak zorundayız. Dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez tarih 26 Aralık 2004. Endonezya'nın batı kıyısının 160 kilometre açıklarında yerel saatte 7.58'de 9.1 şiddetinde bir deprem meydana geliyor. Başlangıçta depremin moment büyüklüğü 8.8 olarak hesaplanmış ama 2005 yılında yapılan yeni ölçümler depremin büyüklüğünün 9.1 olduğunu gösteriyor bize. Bilim camiası tarafından Sumatra Andaman depremi olarak da adlandırılıyor bu deprem. Tarihinde en büyük felaketlerinden bir tanesi. Bu felaketi daha da vahim hale getirense depremden sonra meydana gelen ve toplamda 14 farklı ülkeyi vuran tsunami. Tsunami depremden yaklaşık 20 dakika sonra Endonezya'yı vuruyor ve en büyük hasar da aslında burada meydana geliyor. Yalnızca Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 170 binden fazla. Tayland, Hindistan, Maldivler, Sri Lanka, Myanmar gibi diğer ülkelerle birlikte toplam can kaybı 227.898 olarak rapor edilmiş. Asya'nın güney kıyılarında ve Afrika'nın doğu sahillerinde yaralanan onlarca ülke bu tsunamide hasar görüyor biliyorsunuz ve depremin dolaylı olarak etkilediği insan sayısı milyonlara ulaşıyor. Etkilenen ülkelerin büyük bir bölümü yoksul olduğu için de tsunaminin yaralarını sarabilmek amacıyla dünya çapında bir bağış kampanyası başlatılmıştı muhtemelen hatırlarsanız. Resmi rakamlara göre bu kampanyalarla bölgeye yapılan toplam bağış 14 milyar dolardan fazlaydı.

Depremler bu dünyanın gerçeği ve biz onlarla yaşamak zorundayız. Ve yaşadığımız her depremle kendimize dersler çıkartmak mecburiyetindeyiz de. Bu yüzden dünyadaki en yıkıcı depremleri anlatmaya devam ediyorum size Gülgün Ergül'le de. Tarihi 12 Ocak 2010, Salı günü. Yerel saatle 16:53. Haiti 7 büyüklüğünde bir depremle sarsılıyor. Merkez üssü Haiti'nin başkentinin 25 kilometre batısı olarak kayıtlara geçmiş. Depremden sonraki süreçte 24 Ocak'a kadar 4,5 veya daha büyük en az 52 artçı sarsıntı kaydediliyor. Haiti hükümetinin verilerine göre depremde hayatını kaybeden insan sayısı 220 bin ile 316 bin arasında değişiyor. Deprem esnasında 250 bin konut ve 30 bin ticari bina yıkılmış veya ciddi şekilde hasar görmüş. Haiti'nin yoksul bir ülke olması ve deprem sonrasında barınma sorunu yaşanması tabii ki felaketin boyutunu arttıran etkenlerden de bir tanesi haline gelmiş. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra depremden dolaylı olarak etkilenen insan sayısının ise 3 milyon civarında olduğu tahminler arasında.

0: güne gülle, gül güne gül.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Oturup da konuşalım.

Bir Güne Gül'le de bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatmaya çalıştım size. Tarih boyunca insanoğlu depremlerin neden olduğu felaketlerle yüzleşmek ve bunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Programın en başından beri söylüyorum zaten. Şehirler yıkılmış, bazıları yeniden inşa edilmiş, bazıları terk edilerek tarihin tozlu sayfalarına bile karışmış. İnsanoğlu inşa ettiği yapıların birkaç dakika, hatta bazen birkaç saniye süren depremlerle nasıl yok olduğunu aslında defalarca deneyimlemek zorunda da kalmış. Ama bugün geldiğimiz noktada buna karşı önlemler alma şansımız da var. Ve depremlere karşı tarihte olduğu kadar çaresiz ve savunmasız da değiliz. Artık zaman bunun bilinciyle hareket etme zamanı diyelim. Zira hiçbir şey yitip giden canlardan daha değerli değil, değil mi? Bizler zaten bunu çok acı tecrübelerle deneyimlemedik mi?

0: güne günle, gül güne günle.
1: Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Mersin'de bir kez daha at eti skandalı. Bakanlığın paylaştığı son denetim sonuçlarına göre Toroslar ilçesinde Tanem Yemekçilik, Merruşe Filik işletmesinin dana kavurma ürününde, Enes Tantuni ve Döner Serdar Çekiş işletmesinin et tantunisinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Erdemli'de hizmet veren Gaziantep sofrası Beyrancı Ahmet Çelik isimli işletmede ise hem pişmiş dana etli tantuni hem de etli beyran yemeğinde alınan numunelerde tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Bu işletmede daha önce de tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Mersin merkezli 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklandı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken araçlarda 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir çocuk 3 kişi yaralanırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün çarpışmanın ardından aracından inerek kaputun üzerine düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kaza Toroslar ilçesi Çağdaşkent mahallesinde meydana geldi. Şüpheliye 47.246 TL para cezası kesilip ehliyeti 2 yıl geri alınırken adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. 90.000 TL ceza yedi. Ehliyetine el konuldu. Aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken sürücü belgesine de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49.004 lira para cezası uygulanırken aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Mersin'de kask takarak kaldırımdan yürüyen bir şahıs Tantunici'de oturan kişiyi silahla ateş açarak yaralayıp kaçtı. Olay Merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin daha önce de müdürlüğünü yapan Özbolat, 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden Müdürlük ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulunurken yapılmakta olan inşaat durduruldu ve alan koruma altına alındı. Mersin'in Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerindeki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluşmaya başladı. Ekipler yavru çıkışının tamamlandığı yuvalarda kontrol çalışması yaptı.
2: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz'in doğusu, Batı Karadeniz'de inşaat durduruldu ve alan koruma altına alındı. Mersin'in Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerindeki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluşmaya başladı. Ekipler yavru çıkışının tamamlandığı

0: ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağlı.

0: Deprem mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart'ın Temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Büyükşehir Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 kişinin hesabına toplam 10 milyon 164.500 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzun, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlarken eğlenceli anlar yaşamalarına da katkı sunuyor. İlgilenen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ya da 0324 714 1334 numaralı telefondan bilgi alabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri Rubik Küp Çözem Robot projesiyle hem tasarım hem de kodlama becerilerini gerçek bir ürüne dönüştürmede kullandı. Çocukların fikir aşamasından üretim sürecine kadar aktif rol aldığı proje, robotik kodlama, algoritmik düşünme, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerini bir araya getiren örnek bir çalışma oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklara verdiği ücretsiz halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor. Haftanın iki günü verilen kurs sayesinde çocuklar hem yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de birçok yöreye ait oyunları öğrenme fırsatı yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi'nin destek sunduğu ilk uzun metraj filmi olan Kesilmiş Bir Ağaç gibi Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'nin en iyi uluslararası film kategorisindeki adayı olarak belirlendi. Böylece Mersin Sinema Ofisi'nin destek verdiği bir film, Türkiye'yi dünyanın en prestijli sinema organizasyonu olan Akademi Ödülleri'nde temsil etme başarısını gösterdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Her zaman, her yerde.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkollü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrole serbest kaldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak

0: istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Mersin'de bir kez daha at eti skandalı. Bakanlığın paylaştığı son denetim sonuçlarına göre Toroslar ilçesinde Tanem Yemekçilik, Merruşe Filik işletmesinin dana kavurma ürününde, Enes Tantuni ve Döner Serdar Çekiş işletmesinin et tantunisinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Erdemli'de hizmet veren Gaziantep sofrası Beyrancı Ahmet Çelik isimli işletmede ise hem pişmiş dana etli tantuni hem de etli beyran yemeğinde alınan numunelerde tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Bu işletmede daha önce de tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Mersin merkezli 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklandı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken araçlarda 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir çocuk 3 kişi yaralanırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün çarpışmanın ardından aracından inerek kaputun üzerine düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kaza Toroslar ilçesi Çağdaşkent mahallesinde meydana geldi. Şüpheliye 47.246 TL para cezası kesilip ehliyeti 2 yıl geri alınırken adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. 90.000 TL ceza yedi. Ehliyetine el konuldu. Aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken sürücü belgesine de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49.004 lira para cezası uygulanırken aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Mersin'de kask takarak kaldırmacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49.004 lira para cezası uygulanır.

0: Pınarı Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin daha önce de müdürlüğünü yapan Özbolat, 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden Müdürlük ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulunurken yapılmakta olan inşaat durduruldu ve alan koruma altına alındı. Mersin'in Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerindeki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluşmaya başladı. Ekipler yavru çıkışının tamamlandığı yuvalarda kontrol çalışması yaptı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu, Batı Karadeniz'le Marmara batısı yağışlı, diğer bölgelerin ise açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak, rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı...

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda

0: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
9: Konya'nın meşhur lezzeti

0: tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo Ülke.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart'ın Temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Büyükşehir Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 kişinin hesabına toplam 10.164.500 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzun, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlarken eğlenceli anlar yaşamalarına da katkı sunuyor. İlgilenen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ya da 0324 714 1334 numaralı telefondan bilgi alabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri Rubik Küp Çözem Robot projesiyle hem tasarım hem de kodlama becerilerini gerçek bir ürüne dönüştürmede kullandı. Çocukların fikir aşamasından üretim sürecine kadar aktif rol aldığı proje, robotik kodlama, algoritmik düşünme, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerini bir araya getiren örnek bir çalışma oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklara verdiği ücretsiz halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor. Haftanın iki günü verilen kurs sayesinde çocuklar hem yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de birçok yöreye ait oyunları öğrenme fırsatı yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi'nin destek sunduğu ilk uzun metraj filmi olan Kesilmiş Bir Ağaç gibi Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'nin en iyi uluslararası film kategorisindeki adayı olarak belirlendi. Böylece Mersin Sinema Ofisi'nin destek verdiği bir film, Türkiye'yi dünyanın en prestijli sinema organizasyonu olan Akademi Ödülleri'nde temsil etme başarısını gösterdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını ve 93'ünün tutuklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Telmak Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz dedi. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 büyükler

0: 63.518 dolardan Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: en iyi müzik, en iyi program.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 4'lü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Haziteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart'ın Temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Büyükşehir Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 kişinin hesabına toplam 10 milyon 164.500 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzun, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlarken eğlenceli anlar yaşamalarına da katkı sunuyor. İlgilenen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ya da 0324 714 1334 numaralı telefondan bilgi alabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri Rubik Küp Çözen Robot projesiyle hem tasarım hem de kodlama becerilerini gerçek bir ürüne dönüştürmede kullandı. Çocukların fikir aşamasından üretim sürecine kadar aktif rol aldığı proje, robotik kodlama, algoritmik düşünme, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerini bir araya getiren örnek bir çalışma oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklara verdiği ücretsiz halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor. Haftanın iki günü verilen kurs sayesinde çocuklar hem yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de birçok yöreye ait oyunları öğrenme fırsatı yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi'nin destek sunduğu ilk uzun metraj filmi olan Kesilmiş Bir Ağaç gibi Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'nin en iyi uluslararası film kategorisindeki adayı olarak belirlendi. Böylece Mersin Sinema Ofisi'nin destek verdiği bir film, Türkiye'yi dünyanın en prestijli sinema organizasyonu olan Akademi Ödülleri'nde temsil etme başarısını gösterdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Mersin'de bir kez daha at eti skandalı. Bakanlığın paylaştığı son denetim sonuçlarına göre Toroslar ilçesinde Tanem Yemekçilik, Merruşe Filik işletmesinin dana kavurma ürününde, Enes Tantuni ve Döner, Serdar Çekiş işletmesinin et tantunisinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Erdemli'de hizmet veren Gaziantep Sofrası Beyrancı Ahmet Çelik isimli işletmede ise hem pişmiş dana etli tantuni hem de etli beyran yemeğinde alınan numunelerde tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Bu işletmede daha önce de tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Mersin merkezli 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklandı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken araçlarda 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün çarpışmanın ardından aracından inerek kaputun üzerine düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kaza Toroslar ilçesi Çağdaşkent mahallesinde meydana geldi. Şüpheliye 47.246 TL para cezası kesilip ehliyeti 2 yıl geri alınırken adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. 90.000 TL ceza yedi. Ehliyetine el konuldu. Aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken sürücü belgesine de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49.004 lira para cezası uygulanırken aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Mersin'de kask takarak kaldırımdan yürüyen bir şahıs tantunicide oturan kişiyi silahla ateş açarak yaralayıp kaçtı. Olay Merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin daha önce de müdürlüğünü yapan Özbolat, 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden Müdürlük ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulunurken yapılmakta olan inşaat durduruldu ve alan koruma altına alındı. Mersin'in Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerindeki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluşmaya başladı. Ekipler yavru çıkışının tamamlandığı yuvalarda kontrol çalışması yaptı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu, Batı Karadeniz'le Marmara batısı yağışlı, diğer bölgelerin ise açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak, rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: ticarette. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur Derin Dondurucular ve Buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
2: İndirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan, az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
0: Bazen 80'ler.
8: Oturmuşum, oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
9: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Dün açılış şarkımız 1992 yılından. Oya Bora ikilisi Seni Bana Yazmışlar albümünden seçtiğim şarkı Ara Beni. Bugün ağırlıklı olarak 90'lı yıllarda yazılmış en keyifli arama üzerine şarkılar seçtim sizlere. İkinci şarkımızsa Tarkan'dan. Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz 1993 yılında çıktı. Albümdeki hareketli şarkılardan bir tanesi. Çok Ararsın Beni şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Gizel Çelik, Ercan Üçlüsü'nün Özledim albümü. Retro'da vazgeçemediğimiz bir albüm biliyorsunuz. Bu albümden Ara Beni'yi seçtim sizlere ve Gülşen'le devam ediyoruz. Gülşen'in çıkış şarkısı Be Adam şimdi bizimle.

Gökhan Özen ikinci albümü Duman Gözlüm'ü 2002 yılında çıkardı. Bu albümdeki hareketli şarkılardan bir tanesi. Hala da keyifle çalıyoruz aslında bu şarkıyı. Aramazsan Aramaz sonrasında Pınar Aylin'le devam edeceğiz. Şarkımız Güneşten albümünden

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram tost peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin daha gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart'ın Temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Büyükşehir Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 kişinin hesabına toplam 10.164.500 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekliyor. desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzun, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlarken eğlenceli anlar yaşamalarına da katkı sunuyor. İlgilenen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ya da 0324 714 1334 numaralı telefondan bilgi alabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri Rubik Küp Çözen Robot projesiyle hem tasarım hem de kodlama becerilerini gerçek bir ürüne dönüştürmede kullandı. Çocukların fikir aşamasından üretim sürecine kadar aktif rol aldığı proje, robotik kodlama, algoritmik düşünme, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerini bir araya getiren örnek bir çalışma oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklara verdiği ücretsiz halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor. Haftanın iki günü verilen kurs sayesinde çocuklar hem yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de birçok yöreye ait oyunları öğrenme fırsatı yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi'nin destek sunduğu ilk uzun metraj filmi olan Kesilmiş Bir Ağaç gibi Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'nin en iyi uluslararası film kategorisindeki adayı olarak belirlendi. Böylece Mersin Sinema Ofisi'nin destek verdiği bir film, Türkiye'yi dünyanın en prestijli sinema organizasyonu olan Akademi Ödülleri'nde temsil etme başarısını gösterdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
17: Radyo Ülkü.
19: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
20: Her zaman, her yerde.

Orijinali Çay Şakure'ye ait olan şarkı Ajda Pekkan'da aslında yıllar öncesinde, yani Candan Erçetin'den çok önce bu şarkıyı yorumlamıştır. Sevdim Sevilmedim sonrasında Suat Sunay ile devam ediyoruz. Aramızda uçurumlar. Yıl

Bülent'ten 99 model bir şarkı. 2000 yılında Suat Suna bu şarkıyı yeniden yorumlamıştır. Sen Sev Yeter. Ve bugün kapanış şarkımız 1998 yılına ait. Mirkelam'ın Joker albümündeyiz. Şarkımızı ararım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026 yılında HSK tarafından 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldığını, bu kapsamda 84 kişinin meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiğini belirterek, Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmak olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324.
5: Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart'ın Temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Büyükşehir Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 kişinin hesabına toplam 10.164.500 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımı desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzun, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlarken eğlenceli anlar yaşamalarına da katkı sunuyor. İlgilenen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ya da 0324 714 1334 numaralı telefondan bilgi alabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri Rubik Küp Çözem Robot projesiyle hem tasarım hem de kodlama becerilerini gerçek bir ürüne dönüştürmede kullandı. Çocukların fikir aşamasından üretim sürecine kadar aktif rol aldığı proje, robotik kodlama, algoritmik düşünme, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerini bir araya getiren örnek bir çalışma oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklara verdiği ücretsiz halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor. Haftanın iki günü verilen kurs sayesinde çocuklar hem yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de birçok yöreye ait oyunları öğrenme fırsatı yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi'nin destek sunduğu ilk uzun metraj filmi olan Kesilmiş Bir Ağaç gibi Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'nin en iyi uluslararası film kategorisindeki adayı olarak belirlendi. Böylece Mersin Sinema Ofisi'nin destek verdiği bir film, Türkiye'yi dünyanın en prestijli sinema organizasyonu olan Akademi Ödülleri'nde temsil etme başarısını gösterdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yerde.

0: Bugün 3 Ağustos Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Mersin'de bir kez daha at eti skandalı. Bakanlığın paylaştığı son denetim sonuçlarına göre Toroslar ilçesinde Tanem Yemekçilik, Merruşe Filik işletmesinin dana kavurma ürününde, Enes Tantuni ve Döner Serdar Çekiş işletmesinin et tantunisinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Erdemli'de hizmet veren Gaziantep sofrası Beyrancı Ahmet Çelik isimli işletmede ise hem pişmiş dana etli tantuni hem de etli beyran yemeğinde alınan numunelerde tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Bu işletmede daha önce de tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Mersin merkezli 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 52'si tutuklandı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralanırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsünün çarpışmanın ardından aracından inerek kaputun üzerine düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından yerde yatan yaralıların üzerinden aracıyla geçerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kaza Toroslar ilçesi Çağdaşkent mahallesinde meydana geldi. Şüpheliye 47.246 TL para cezası kesilip ehliyeti 2 yıl geri alınırken adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı. 90.000 TL ceza yedi. Ehliyetine el konuldu. Aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'de ters şeridi kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye para cezası uygulanırken sürücü belgesine de sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaya yolunda motosiklet kullanan aday sürücüyü tespit etti. Sürücüye 49.004 lira para cezası uygulanırken aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Mersin'de kask takarak kaldırımdan yürüyen bir şahıs tantunicide oturan kişiyi silahla ateş açarak yaralayıp kaçtı. Olay Merkez Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı mahallesindeki bir tatil sitesinde yaşandı. Sitenin daha önce de müdürlüğünü yapan Özbolat 25 Haziran'da da saldırıya uğramıştı. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden Müdürlük ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulunurken yapılmakta olan inşaat durduruldu ve alan koruma altına alındı. Mersin'in Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerindeki kumsallarda yuvalayan yeşil deniz kaplumbağalarının ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz'de buluşmaya başladı. Ekipler yavru çıkışının tamamlandığı yuvalarda kontrol çalışması yaptı.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'in doğusu, Batı Karadeniz'le Marmara batısı yağışlı, diğer bölgelerin ise açık ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak, rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
2: Garanti BBVA
0: 10 hızlıcek.
1: İnsanlara ulaşmada en hızlı yol. Radyo ülkeye reklam verin, hedefinize hemen.

0: Bankadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Yolunuz da açık olsun.
9: Radyonuz. Radyo Ülke.
11: Son 2 3

Herkese merhabalar. Haftaya başlıyoruz. Biliyorum böyle sabah uyandığınızda ayaklarınız geri geri gitti. Çünkü hafta sonundan sonra insan ne de olsa o güne adapte olmakta zorluk çekiyor. Ne yalan söyleyelim şimdi. Hepimizde durum aynı. Takvim Ağustos'un 3'ünü göstermekte. Birlikteliğimiz başladı. En güzel şarkılarla keyfinizi yerine getirmek niyetindeyim. Yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Gül güne gülle başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Ay.
1: Bugün size dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatmak istiyorum. Doğal afetlerin tarihi biliyorsunuz insanlığın tarihinden çok daha eski. İşte depremler, volkanik patlamalar, kasırgalar, seller aslında bunlar milyarlarca yıldır meydana geliyor ve dünya dönmeye devam ettiği sürece de biz biliyoruz ki meydana gelmeye devam edecekler. Bu açıdan insanlık tarihi aynı zamanda doğayla mücadelenin de tarihidir diyebiliriz. Ve bu mücadele hikayesinin en belirgin sayfalarından bir tanesi de galiba depremler. Tarih boyunca kaydedilmiş pek çok deprem var. Bunların bir bölümü o kadar şiddetliymiş ki bazı medeniyetleri ve toplumları yok ettikleri öne sürülüyor. Mesela Girit Adası'ndaki Minos Uygarlığı'nın M.Ö. 1500 yılı civarında Akdeniz'de gerçekleşen yıkıcı bir deprem sonucunda yok olduğu düşünülüyor. Bu deprem öylesine büyükmüş ki Terra Volkanik Adası'nın patlamasına neden olmuş ve Akdeniz kıyılarını vuran bir tsunami'ye sebebiyet vermiş. Ancak bu deprem hakkında net verilere sahip değiliz. Hani depremin büyüklüğü ne kadardı tam olarak? Hangi ülkeleri etkiledi? İşte deprem sonucunda kaç kişi hayatını kaybetti? Bu soruların hepsi aslında tarihin bariyerlerine çarparak birazcık cevapsız kalıyor. Dünya tarihinde bunun gibi yüzlerce de deprem var. Ben bugün size daha çok verilerine ulaşabildiğim depremleri anlatmak istiyorum. Ve insanoğlunun doğaya karşı mücadelesinde nasıl sınıfta kaldığını gösteren birkaç örneğe göz atacağız. Tabii başlamadan önce şunu da eklemekte fayda var. Bugün hani ele alacağımız depremler tarihin en büyük depremleri değil ama tarihin en yıkıcı depremleri. Yani mücadeleyi kaybettiğimiz örneklerin dışında. Aslında kazandığımız örnekler de var. İşte ele alacağımız depremlerden daha şiddetlilerinin çok daha az zararlı atlatıldığı da bir gerçek. Ama onlar şimdilik bu programın konusu dışında kalıyor. Kim bilir belki de bambaşka bir programda onu da konuşuruz. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum size. Tarih 23 Ocak 1556. Sabahın erken saatleri, Çin'in Chelsea ve Ua bölgeleri şiddetli bir sarsıntıyla güne başlıyor. Bu dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinden bir tanesi, öyle ki Shaanxi ve Gansu bölgesinde bulunan 97'den fazla ilçe bu depremden doğrudan etkilenmiş durumda. O dönemde tutulan Çin yıllıklarına deprem şu şekilde yansımış hatta. Diyor ki 1556 kışında Shaanxi eyaletinde bir deprem felaketi meydana geldi. Bu ilçemizde çeşitli talihsizlikler yaşandı. Dağlar ve nehirler yer değiştirdi. Yollar yıkıldı. İşte bazı yerlerde yer birdenbire yükselip yeni tepeler oluşturdu ya da birdenbire açıldı ve yeni vadiler oldu. Diğer bölgelerde de aynı şey yaşandı. Yerler açıldı, yeni oluklar ortaya çıktı. Kulübeler, resmi konutlar, tapınaklar ve surlar bir anda yıkıldı. Merkali ölçeğine göre bu depremin büyüklüğü 7.9 ve tarihi kayıtlara baktığımızda depremde hayatını kaybeden insan sayısı 830 bin civarında. Bu sayı Shaanxi depremini dünya tarihinde en fazla can kaybı yaşanan deprem yapıyor. Fakat bu kayıpların hepsi deprem esnasında yaşanmamış. Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı aslında 100 bin kadarmış. Geriye kalan 730 bin kişi depremden sonra ortaya çıkan salgın hastalıklar, işte kıtlık ve soğuk kış şartları sebebiyle hayatını kaybetmiş. Bu dönemde Shaanxi platosundaki insanlar yumuşak kilden yapılmış yapay mağara benzeri evlerde yaşıyorlarmış. Bu yapılar pek dayanıklı değilmiş tahmin edebileceğiniz gibi ve deprem anında neredeyse tamamı yok olmuş. Felaketin aslında boyutunu arttıran sebeplerden de bir tanesi bu. Aslında günümüzde de çok bir değişiklik olmamış değil mi? Hala insanları yapılar öldürmeye ya da vicdansız insanların yaptığı yapılar öldürmeye devam ediyor diyelim.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin daha gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Halk Kart'ın Temmuz ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Anlaşmalı yerel market ve bakkallardan temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen Büyükşehir Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 kişinin hesabına toplam 10 milyon 164.500 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımı desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzun, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlarken eğlenceli anlar yaşamalarına da katkı sunuyor. İlgilenen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ya da 0324 714 13 34 numaralı telefondan bilgi alabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri Rubik Küp Çözem Robot projesiyle hem tasarım hem de kodlama becerilerini gerçek bir ürüne dönüştürmede kullandı. Çocukların fikir aşamasından üretim sürecine kadar aktif rol aldığı proje, robotik kodlama, algoritmik düşünme, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerini bir araya getiren örnek bir çalışma oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklara verdiği ücretsiz halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor. Haftanın iki günü verilen kurs sayesinde çocuklar hem yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de birçok yöreye ait oyunları öğrenme fırsatı yakalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi'nin destek sunduğu ilk uzun metraj filmi olan Kesilmiş Bir Ağaç gibi Türkiye'nin 99. Akademi Ödülleri'nin en iyi uluslararası film kategorisindeki adayı olarak belirlendi. Böylece Mersin Sinema Ofisi'nin destek verdiği bir film, Türkiye'yi dünyanın en prestijli sinema organizasyonu olan Akademi Ödülleri'nde temsil etme başarısını gösterdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Bugün konum keyifsiz ama dünyanın da bir gerçeği. Konular keyifsiz diye konuşulmayacak diye bir kural yok değil mi? Dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum size. Bizler insanoğlu olarak tedbir alırsak aslında depremlerden çok da korkmamıza gerek yok. Ama nedense bir türlü bu konuda akıllanamıyoruz. Tarih 26 Nisan 1721. İran'ın Tebriz şehri tarihin en büyük depremlerinden biriyle sarsılıyor. Modern araştırmalar depremin büyüklüğünü 7.7 olarak tespit ediyor. Sarsıntı esnasında şehrin yaklaşık 3/4 yerle bir olmuş. Bu depremin neden olduğu toplam can kaybı tahminlere göre 8.000 ila 250.000 arasında. Bugün bu rakamın büyük olasılıkla 80.000 civarında olduğu kabul ediliyor. Deprem meydana geldiği sırada halk arasında bir talihsizlik alameti veya bir gazap göstergesi olarak yorumlanmış. Depremden sonra Tebriz 791-858-1041 yıllarında olduğu ve 1780'de 1927'de olacağı gibi yıkılıp yeniden inşa ediliyor.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bunun delili.

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gülgüne gülle.

Gül Güne Gül'le de keyifli şarkılar eşliğinde keyifsiz bir konu konuşuyoruz. Dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum size. Şimdi 16 Aralık 1920'ye gidiyoruz, saat 19.05'e. Bu kez tarihin en yıkıcı depremlerinden biri Çin'in Gansu eyaletini vuruyor. Yapılan sismik ölçümlere göre depremin büyüklüğü 7.8. Sarsıntı birçok bölgeyi yoğun bir şekilde etkilemiş ve bu bölgede çok sayıda binanın yıkılmasına sebep olmuş. Eski kaynaklar ve raporlar depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 235 bin civarında olduğunu söylüyor bize. Bununla birlikte 2003'ten bu yana yürütülen çalışmalar ışığında Çinli sismologlar doğrulanabilir ölüm sayısının 258 ila 273 bin arasında olduğunu ileri sürüyorlar. Ancak bunların bir bölümü deprem esnasında değil, depremden sonraki koşullar sebebiyle hayatını kaybetmiş. Depremden sonraki 3 yıl boyunca artçıların devam etmesi insanların kapalı alanlara girmekten korkmasına sebep olmuş ve bu yüzden barınaklar boş kalmış. İnsanlar depremi atlatmış olsalar bile birçoğu soğuk kış şartlarından dolayı maalesef hayatlarını kaybetmiş.

Depremler hayatın kendisi kadar gerçekler. Bizler önlem almadığımız sürece maalesef can kayıpları yaşamaya da devam edeceğiz. Bu yüzden size bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatıyorum. Anlatıyorum ki dersler çıkaralım. 1 Eylül 1923 saat 11.58. Japonya'nın başkenti Tokyo tarihin en yıkıcı depremlerinden biriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Depremin merkez üssü Sagami Körfezi'ndeki Izo Hoshima Adası ve depremin büyüklüğü 7.9 olarak ölçülüyor. Kanto bölgesinin etkilenmesi sebebiyle Büyük Kanto Depremi olarak adlandırılan bu deprem sonrasında yaşanan olaylar sebebiyle ise tam bir felakete dönüşüyor. İngiliz Kraliyet Donanması'na ait ve o gün Yokohama İş Limanı'nda demirlenmiş olan SS Dongola gemisinin tuttuğu raporlara göre Tokyo'da yaşanan manzara şu şekilde. Saat 11.55'te gemi şiddetli bir şekilde titremeye ve sarsılmaya başlıyor. Kıyıya doğru bakıldığında korkunç bir deprem yaşandığı, binaların her yönden yıkıldığı ve birkaç dakika içerisinde şehrin toz bulutları ile kaplandığı görülüyor. Toz bulutu aralandığında da birçok yönden başlayan yangınlar çıkıyor ve yarım saat içinde tüm şehir alevler içinde kalıyor ne yazık ki. Büyük Kanto depremi 4 ila 10 dakika arasında sürmüş ve sarsıntı esnasında Tokyo neredeyse tamamıyla yerle bir olmuş. Depremin hemen ardından şehrin farklı bölgelerinde yangınlar çıkmış. Ardından hazırlanan ilk raporlara göre depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 142.800'müş. Eylül 2004 tarihinde bir Japon inşaat firması olan Kajima Kobari tarafından hazırlanan raporlara baktığımızda da 1923 depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 105.385 olarak tespit ediliyor. Biliyorsunuz Japonya bu tip depremler yaşadığı için artık depremlerle son derece güzel baş etme yöntemleri bulmuş. Artık hasarsız bir şekilde atlatabiliyorlar bütün depremleri. Hatta insanların burnu bile kanamıyor. Darısı bizim ülkemizin başına diyelim, ne diyelim?

0: güne günle, gün güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durumla yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Zeynullah'ı devlet bakanlığı görevi nedeniyle kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. İsrail ordusunun açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti. Spor. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
11: 2 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.

Gülgüne Gül'le de bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri konuşuyoruz. 6 Ekim 1948'e götüreceğim şimdi de sizi. Gece saat 1.12. O zamanlar Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat 7.3 büyüklüğünde çok şiddetli bir depremle sarsılıyor. Depremin merkez üssü Aşgabat'ın 25 kilometre güneybatısında yer alan bir köy. Sarsıntı tam olarak 45 saniye sürmüş ve bu süre içerisinde Aşgabat'taki binaların büyük bölümü yıkılmış. Hayatta kalanların anlattıklarına göre su boruları hariç şehrin altyapısı büyük ölçüde hasar görüyor. Depremden 3 gün sonra tren istasyonu çalışmaya başlamış, 6 gün sonra ise elektrik yeniden gelmiş. Ayrıca bu depremle civar kasaba ve köylerde de çeşitli boyutlarda hasarlar meydana geliyor. Dönemin hükümetinin uyguladığı sansür sebebiyle Aşgabat depremi Sovyet medyasında kendine yeterli yer bulamadı diyor kaynaklar. Aynı nedenden ötürü sarsıntıda meydana gelen can kaybı tahminleri de tabii ki değişiklik göstermiş. Sovyet kaynakları bu depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 10 bin civarında olduğunu bildirse de daha sonradan hazırlanan raporlar depremde yaşanan can kaybının tahmini olarak 176 bine kadar çıkabileceğini gösteriyor bize.

Gülgüne Gül'le de birlikteyiz. Dünya tarihindeki yıkıcı depremleri anlatıyorum size. 28 Temmuz 1976 sabahına gidiyoruz şimdi de. Sabaha karşı 3.42. Ve yine Çin. Tangshan şehri 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılıyor. Bu tarihin en sıra dışı depremlerinden bir tanesi. Çünkü yalnızca 14 saniye sürmesine rağmen bu süre Tangshan'ın yerle bir olması için yetiyor. Çin'in paylaştığı resmi raporlara göre depremde 242.769 kişi hayatını kaybediyor ve 164.854 kişi de ağır bir şekilde yaralanıyor. Ama kayıplar, daha sonra ölen yaralılar ve yakınlardaki Pekin'le Tianjin'deki ölümler dikkate alındığında bilim adamları bu depremde en az 300 bin kişinin öldüğünü kabul ediyor. İlginç olan bir diğer detay ise Tangshan'ın aslında deprem riskinde olan bir bölgede bulunmuyor oluşu. İşte bu nedenle şehirdeki yapılar depreme karşı dayanıklı olarak inşa edilmemiş. Bunun sonucu olarak Tangshan'daki binaların %85'i ne yazık ki çökmüş. Geri kalanı ise kullanılmaz hale gelmiş. Otoyolların ve köprülerin büyük bölümü yıkıldığı için bölgeye gitmesi gereken yardım gecikmiş ve bu nedenle felaketin boyutu daha da artmış ne yazık ki.

Program başlarken söylemiştim. Tarihte o kadar çok yıkıcı deprem var ki hangi birini anlatayım size? İnsanlar olarak hepsinden dersler çıkarmak zorundayız. Dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez tarih 26 Aralık 2004. Endonezya'nın batı kıyısının 160 kilometre açıklarında yerel saatte 7.58'de 9.1 şiddetinde bir deprem meydana geliyor. Başlangıçta depremin moment büyüklüğü 8.8 olarak hesaplanmış ama 2005 yılında yapılan yeni ölçümler depremin büyüklüğünün 9.1 olduğunu gösteriyor bize. Bilim camiası tarafından Sumatra Andaman depremi olarak da adlandırılıyor bu deprem. Tarihinde en büyük felaketlerinden bir tanesi. Bu felaketi daha da vahim hale getirense depremden sonra meydana gelen ve toplamda 14 farklı ülkeyi vuran tsunami. Tsunami depremden yaklaşık 20 dakika sonra Endonezya'yı vuruyor ve en büyük hasar da aslında burada meydana geliyor. Yalnızca Endonezya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 170 binden fazla. Tayland, Hindistan, Maldivler, Sri Lanka, Myanmar gibi diğer ülkelerle birlikte toplam can kaybı 227.898 olarak rapor edilmiş. Asya'nın güney kıyılarında ve Afrika'nın doğu sahillerinde yaralanan onlarca ülke bu tsunami'de hasar görüyor biliyorsunuz ve depremin dolaylı olarak etkilediği insan sayısı milyonlara ulaşıyor. Etkilenen ülkelerin büyük bir bölümü yoksul olduğu için de tsunami'nin yaralarını sarabilmek amacıyla dünya çapında bir bağış kampanyası başlatılmıştı muhtemelen hatırlarsanız. Resmi rakamlara göre bu kampanyalarla bölgeye yapılan toplam bağış 14 milyar dolardan fazlaydı.

Depremler bu dünyanın gerçeği ve biz onlarla yaşamak zorundayız. Ve yaşadığımız her depremle kendimize dersler çıkartmak mecburiyetindeyiz de. Bu yüzden dünyadaki en yıkıcı depremleri anlatmaya devam ediyorum size Gülgüne Gülle'de. Tarihi 12 Ocak 2010, Salı günü. Yerel saatle 16.53. Haiti 7 büyüklüğünde bir depremle sarsılıyor. Merkez üstü Haiti'nin başkentinin 25 kilometre batısı olarak kayıtlara geçmiş. Depremden sonraki süreçte 24 Ocak'a kadar 4,5 veya daha büyük en az 52 artçı sarsıntı kaydediliyor. Haiti hükümetinin verilerine göre depremde hayatını kaybeden insan sayısı 220 bin ile 316 bin arasında değişiyor. Deprem esnasında 250 bin konut ve 30 bin ticari bina yıkılmış veya ciddi şekilde hasar görmüş. Haiti'nin yoksul bir ülke olması ve deprem sonrasında barınma sorunu yaşanması tabii ki felaketin boyutunu arttıran etkenlerden de bir tanesi haline gelmiş. Hayatını kaybedenlerin yanı sıra depremden dolaylı olarak etkilenen insan sayısının ise 3 milyon civarında olduğu tahminler arasında.

0: Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Pür Günegül'le de bugün dünya tarihindeki en yıkıcı depremleri anlatmaya çalıştım size. Tarih boyunca insanoğlu depremlerin neden olduğu felaketlerle yüzleşmek ve bunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Programın en başından beri söylüyorum zaten. Şehirler yıkılmış, bazıları yeniden inşa edilmiş, bazıları terk edilerek tarihin tozlu sayfalarına bile karışmış. İnsanoğlu inşa ettiği yapıların birkaç dakika, hatta bazen birkaç saniye süren depremlerle nasıl yok olduğunu aslında defalarca deneyimlemek zorunda da kalmış. Ama bugün geldiğimiz noktada buna karşı önlemler alma şansımız da var. Ve depremlere karşı tarihte olduğu kadar çaresiz ve savunmasız da değiliz. Artık zaman bunun bilinciyle hareket etme zamanı diyelim. Zira hiçbir şey yitip giden canlardan daha değerli değil, değil mi? Bizler zaten bunu çok acı tecrübelerle deneyimlemedik mi? Evet.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalar, naralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolda, spora, evde, yemekte.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Otogarlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığına, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama
1: söyleyemedim. Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

ne haldeyim ben kimim? Ayrılırken kimliğim adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Atların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesi sende kalmış. Allah'ın düşmanımı düşürmesin muzafa, sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, la sesim sende kalmış.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

0: Türkü.
1: Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan ben de yokum.